bu telefonunu bir kez al ya. Ne olur ya Allah aşkına. Hello. Ne oluyor ya? Allah aşkına telefonunu bir kez al ya. Allah aşkına. Boş ver her şeyi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak diliyorum. Yüreğim diyor ki